0: kunenda na pira patsanza
1: yayani yayani yayani
0: mamunanga anza kunenda kunsuwa kodiwe kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: kazanga nendi sagopa antonyo mboka yatenya ndonga
1: yayani yayani yayani
0: mamunanga anza kunenda mulembwe kodiwe kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: kazanga nemumba wanga wanesa chusandira sapa mwendo
1: yayani yayani yayani
0: mamunanga anza kunenda kubanyo kodiwe kunenda mbo
1: yayani yayani
0: Mbondo ikwazi
1: yayani.